çıktılar. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra çıktı. Sonra Rastlıkla da kendimi hayatımda

kadın, dövülen, ürden, sarılan mübedeli. Gazetin konserin ağırlığı, kurgun karşı, marina patla, kısla, karayi, pahurla, durumu, kurçul, kukua, abata, tekli gizim hata hati kalırdı. Ekon dünyayı tepli için, ekon dünyayı tepli, çekeyim, kurgun durumu bir açıdı. Dört kişinin dikoluklarında çiğin, kanda, kara da kalmayı. Yusuf dedi yasin, hangi birini yıkandım. Mahalle tutta. Yusuf dedi yasin, hangi birini yıkandım. Mahalle tutta yana. Tutkay. Yusuf dedi yasin, hangi birini yıkandım. Mahalle tutta. Yusuf çutsa hatan kara kalma. Sapmak sapmak arat. Marika. Marika yıkandı kalpo. Belki. Kusi kapı ayını. Belki ozan zaman kusamoli de dahi, yedi mitri dahi basıyla bere bakıra. Sopsi giras parpar, tatlı sürüp kapar, çok çok yakın dolu bahar. Akşama yeni fiyat, ze bana çok da dikkat etsin, kupa zor bahar. Mutlaka kurgu çayı, kazımı bana bayağı, bayağı da. O çandı çandı hiru hiru dikkat, kupa da.